0: teşekkür etmiştik.
1: Affirmative. So are you okay if we see the never do see Baltimore?
2: Perfect.